rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda...

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını sunar.

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 0008.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalca

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ult

Konumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantın Ahmet seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 0008.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 5-56-56.
3: En çok sen, en zahom.
4: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

hasretin cehennem, yokluğum zindan, sensiz eksiğim ben, noksanım noksan, yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur, sensin yaşadığım en büyük gurur, seninle inandım, işte aşk budur, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olurum, sen iste dalında yaprak olurum, bir ömür aşığın kölen olurum, yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim, yolunu mahşerde bile beklerim, dört kitap adına yemin ederim, yalanım varsa

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Erdoğan, Putin'le yaptığı basın açıklamasında, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girnekent açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişileri ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Kanada'nın en büyük su rezervuarında üzerinde canlı ağaçların ve bitkilerin bulunduğu yüzen bir kara parçası sürüklendi. Uzmanlar bu sıra dışı doğa olayının yükselen su seviyesinden kaynaklandığını değerlendiriyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye çıktı.
1: Spor.
0: A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Azerbaycan'la karşı karşıya geldi. Pirin'in Sultanları rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Ankara güneşli 32, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Mardin güneşli 34, Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 0008.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi

0: 0563 30 03.
1: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını sunar.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün şartı.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Erdoğan, Putin'le yaptığı basın açıklamasında, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girnekent'i açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişileri ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Kanada'nın en büyük su rezervuarında üzerinde canlı ağaçların ve bitkilerin bulunduğu yüzen bir kara parçası sürüklendi. Uzmanlar bu sıra dışı doğa olayının yükselen su seviyesinden kaynaklandığını değerlendiriyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye çıktı.
1: Spor.
0: A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Azerbaycan'la karşı karşıya geldi. Pirinç Sultanları rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Ankara güneşli 32, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Mardin güneşli 34, Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Erdoğan, Putin'le yaptığı basın açıklamasında, "Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girnekent açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişileri ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Dünya gündemi.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Kanada'nın en büyük su rezervuarında üzerinde canlı ağaçların ve bitkilerin bulunduğu yüzen bir kara parçası sürüklendi. Uzmanlar bu sıra dışı doğa olayının yükselen su seviyesinden kaynaklandığını değerlendiriyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye çıktı.
1: Spor.
0: A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Azerbaycan'la karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Ankara güneşli 32, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Mardin güneşli 34, Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sarı sarı sarı.

0: Taş. Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 0008.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

çıkar gelirdim. Başımı öne yerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: acımı yolasım
1: gelir. Şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Beram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
1: en çok on. Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 008.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sarı sarı sarı sarı sarı, Keremlük'te gayrimenkul.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun.

da ses etmesem de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Yataş Bedding mağazaları Nal

0: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 0008.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 30 03 0554 363 30 03.
2: Lokomotifle devam,

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.

Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısınız.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün şarkısını sunuyor.
1: Burası 103.5.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245

Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

0: Kaderimizde varsa dinleriz usta. Usta.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: sarı, sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu anda

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı. Türkiye-Rusya ilişkileri bugün çok daha ileri düzeydi. Akkuyu santralinin bitim dönemine girdik, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Yeni santrallerin açılış adımlarını da birlikte atacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret etti. Türkiye'nin ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Artemis Mutabakatı imzalandı. COP31 Başkanı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sayın Emine Erdoğan'la önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz dedi.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu belirterek, ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koyduk, bu böyle olacak dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek saldırgan eylemlerde bulunduğunu, İran'ın ise hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiyle gelip, çalışma çok teknik ve hassasiyetle yürütülüyor. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Konyaspor bir dönem Galatasaray forması giyen Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'u İtalyan ekibi Parma'ya kiraladı. Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Ankara güneşli 32, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Mardin güneşli 34, Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Ünlüler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça

0: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizde döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower

nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydı. Biz seninle nara ferman, dillere destan, ellere hüsran.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

aynanın karşısına geç. Son kez yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsam, bu da aşkımız için.

0: uyaşlar. Aşkımız için.
1: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480. 0505-656-2480.
3: Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidroliğin sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgemize ve dünyada barış için çalışıyoruz dedi. İsrail'in saldırgan politikalarına da tepki gösteren Erdoğan, bunun bedelini tüm bölgenin ödediğine dikkat çekti. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, anlaşmanın bölgedeki istikrara önemli katkı sunacağını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması kapsamında İstanbul'da düzenlenen ilk toplantı İsrail basınında gündeme girdi. Siyonizmin medya ayağı Mağrib, üç ülkenin anlaşmayı kalıcı bir güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyon mekanizmasına dönüştürmek için ilk adımı attığını yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin adına tahsis olduğu belirlenen ve örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilen aracın sahibi olan Şahin'e yurt dışı çıkış yasağı verildi.
1: Dünya gündemi.
0: İstanbul'da gerçekleşen Stratejik ve Savunma Komitesi toplantısının ardından Mekke Savunma İttifakı olarak adlandırılan Savunma İşbirliği, Yunanistan ve İsrail hattında büyük bir hareketliliğe neden oldu. Türkiye'nin bölgedeki artan nüfuzunu oyun kaybedildi manşetleriyle duyuran Yunanistan, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki atılımlarına karşı İsrail'de milyarlarca avroluk savunma anlaşmaları imzalayarak önlem almaya çalışıyor. ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin büyük bölümünde Washington'a kontrol sağlayacak anlaşmayı imza attı. Beyaz Saray, anlaşmayla ABD'nin Venezuela'daki 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde ettiğini açıkladı. ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Yabancı kontenjanı dolan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirmek için Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u gündemine aldı. Galatasaray'ında takip ettiği genç yıldız için Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer talimatı verdiği Can Kamer'in görüşmeler için Almanya'da bulunduğu belirtildi. Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında gösterilen Arjantinli süper yıldız Messi, futbol dünyasını sarsan tarihi bir kararda Arjantin milli takımı kariyerini noktaladığını duyurdu. Galatasaray'da transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Rafael Leao transferiyle ses getiren Sarı Kırmızılar, savunma hattı için Leipzig forması giyen Bichabu ile anlaştı. Öte yandan Mario Icardi'nin ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul az bulutlu ve açık 31, İzmir mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Ankara güneşli 32, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 38, Osmaniye mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 36, Mardin güneşli 34, Konya güneşli 31, Düzce parçalı bulutlu 29, Tekirdağ parçalı bulutlu 28 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri devam ediyor.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Dexan Hidrolik'in sunduğu Ustaların Akustikleri sona erdi. Tektörün ustası Dexan Hidrolik'in sunduğu Ustaların Akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'dan itibaren Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol. Opet

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Sarı
1: sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

0: Müzikler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: mağazasında. Evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
1: Home. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPEC.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez mi, fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün şarkısını kaderimiz
1: usta.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi, Real Sinema

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Burası 103.5.

genellikle dostlar vesile olur son bir görüşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor.

Ah çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda...

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

oldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı içimde yaram.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

0: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

0: sevmedin?
1: Bilmem, çekindim herhalde.
0: İnsan sevdiğinden çekinir mi?
1: Haklısın, çekinmemeli. Çünkü sevmek yaşamanın temelidir. Seni çok seviyorum yavrum.